yalan. Nemse yalan, sonra yudulanım. Nemse yalan, sonra yudulanım.